çalar sabah kral. Meyeket çabın işmertin. Azalıyorsun ben bu telefon antin. Dito